Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

Ben bir yelkensiz kayık, sen uzağda. Çağırsam yetmez sana, ne ses ne seda. Yegane tesellim var benim.

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeriyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına paran ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
1: Kızıl giyimli adam. Qədim Türk irsinin əbədi rəmzi.

0: Qazaxıstanın qədim türk yurtlarından biri olan Almatının şərqində təxminən 43 kilometr uzaqlıqda yerləşən Esik vadisi də belə müqəddəs tarixi ocaqlardan biridir. Burada 800 hektarlıq ərazidə səpələnmiş onlarla kurqan ilk baxışdan adi torpaq təpələri təsiri bağışlasa da, hər biri qədim Sak türk dünyasının sirlərini öz sinəsində qoruyurdu. 1963-cü ildə Issıq gölünün daşması nəticəsində həmin kurqanların bir qismi təbiətin amansız gücü qarşısında dağılaraq torpağa qarışdı. Elə bil, tarixin bəzi səhifələri suyun axını ilə silinirdi. Lakin tarix heç vaxt tamamilə yox olmur. O, başqa bir zamanda yenidən danışmaq üçün səssizcə gözləyir. Ilə bağlı tarixçi, yazar Ödər Qutluərin çıxışını dinləyək.
1: Esik kurganı milattan önce 6. yüzyıla aittir ve Esik kurganı Saka olarak bildiğimiz, diğer bir ifadeyle İskitler olarak bildiğimiz halklara aittir. İskitler, yani Sakalar kimlerdir diye soruşulacak olarsa, biz onlar hakkında ilk dolgun ve ilk dakik malumatı Herodotos'un, milattan önce 5. yüzyılın müellifi olan Herodotos'un tarih eserinde ve aynı zamanda Ehemenler dövrünün birinci şahlarının dönemine ait olan Bisutun kitabelerinde öğrenirik. Bisutun kitabeleri kronolojik itibariyle Herodotos'un verdiği bilgilerden haradaysa neredeyse bir yüzyıl daha kadimdir. Bisutun kitabelerinde Saklarla ilgili bilgiler çok azdır ama çok az olmasına rağmen oldukça değerlidir. Biz o kısa bilgilerden Sakların giyimleri, adetleri, yaşamlarıyla ilgili ilk değerli bilgileri alırız. Bisutun kitabelerinde, yani Esik Kurganı'nın sahibi olan Sak halkıyla ilgili bilgiler onların yaşadıkları yerler ve medeniyetleri ile ilgilidir. Sakalar, onların kültürleri, onların medeniyetleri, onların yaşam tarzı bize Sakalardan sonraki dönem, milattan önce 3. yüzyıldan miladi 5. yüzyıla kadar devam eden Hun Türk kültürü, miladi 6. yüzyıldan başlayan Göktürk kültürü ile Saka kültürünün, Saka yaşam tarzının birebir örtüştüğünü, benzer olduğunu ve birçok esas yönleriyle aynı olduğunu göstermektedir.
0: Tarixə qızıl geyimli adam kimi düşən bu döyüşçünün geyimi başdan ayağa saf qızıl lövhələrlə bəzədilib. Onun üzərində təxminən 4800

0: 100 qızıl bəzək aşkar edilib. Bu zənginlik qədim dünyanın ən məşhur arxeoloji tapıntılarından biri sayılan Misir Fironu Tutanxamonun məzarından sonra ikinci ən möhtəşəm qızıl dəfn kompleksi hesab olunur. Qızıl parçaların hər biri ayrıca sənət əsəri idi. Onların üzərində dağ keçiləri, marallar, qanadlı atlar, şirlər, bəbirlər, quşlar, ağaclar, oxlar, dağ zirvələri və digər müqəddəs rəmzlər həkk olunub.
1: Kısık kurganından 4800 adet altın parça eşya olunmuş. Bu 4800 adet altın parça içerisinde, muhtelif eşyalar içerisinde sadece bir tane gümüş eşya var. Bu gümüş eşyada bir kabdan ibaret. İçki kabı da olduğu düşünülür, tahıl kabı da olduğu düşünülür. Muhtelif yorumlar var. Bu 4800 adet altın parça içerisinde ise en değerlisi bu gümüş kase. Çünkü bu gümüş kasenin üzerinde diğer altın eşyalardan farklı olarak yazı var. İki satırlık yazı. İki satırlık yazı sakların, onların medeniyetinin numunesi olan Esi Kurganı'nın ve Esi Kurgan medeniyetinin hansı halka, hansı ulusa ait olduğunu gösterir. İki satırlık yazı bizim Göytürk abidelerinde ifade edilen, yanlış olarak runik diye adlandırılan Türk tamgalarının aynısıdır ve en ibtidai ilkin versiyonudur. İlkin bir örnek.

0: Bizden tebrik edeceğim. Uğurlarınız bol olsun. Her güzel illerde görüşelim.
1: Emektar jurnalist, yazıcı publisist Bektiyar Garacı.

güller üstü uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektir. Güller üstü uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde

Tekme değil, sene güller. Gel es düşe narın narın. Her çiçekten bir renk alır, kızıl kızıl kanatları. Tekme değil, sene güller. Gel es düşe narın narın. Her çiçekten

hansı gülü okşadın sen? Leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim. Ellerimde tozun kaldı. Hansı gülü okşadın sen? Leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum,

aşkını ovunacağım. Vakt geldi terk edip gidiremsin, durna kadar gayıdacağım.

0: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: Medeniyetin iziyle.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım. Yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesini. Görmedik.

güller üstü uçan kaçan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilekti. Güller üstü uçan kaçan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin

Hepsi gülüp okşadın sen. Leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim. Ellerimde tozun kaldı. Hansı gülü okşadın sen. Leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup